Abaya mbana bongo. Na kanya. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi. Adi.